0: Yani şemsiyonu. Hayır, hayır.
1: Şemsiyonu ne kadar?
0: Six John William Lincoln, 836, Ushaka, Greyhound.